0: teslim oluyorum.
1: Radyo Öğüt.
0: Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

Belki de yakandan, belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem sevgilim, bilemem sevgilim benden bu kadar. Kalbine göm beni, bir yalanmış say.

0: Radyo Öğüt.
1: Seyyah oldum şu alemde, gezdim dolandım. Nice zaman Leyla'ya Mecnun oldum sandımsa da, gerçek aşkı bulamadım. Bulamadım, bulamadım. Geldi geçti koca ömrüm, candan seven bulamadım. Gerçek dostu saramadım.

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

dönmezsen eğer, birileri tutup kolumdan, birileri vurup büyük olasılıkla asacaklar boynumdan. Gözümün önüne resmini koyacaklar, bunu ben istedim. Seni hala çok seviyorum diye beni diri diri yakacaklar.

sevmek, buysa yaşamak. Ben böyle yaşamak.

muhabbeti Dilara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Türkiye'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt.
0: Radyo Öğüt.
1: Dinle. Aşk seninle. Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Radyo Öğüt.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt.
3: Her bedene uygun müzik.
4: 102.1
3: Radyo Öğüt.
1: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt.
0: Radyo Öğüt.
1: Dinle. Aşk seninle. Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Radyo Öğüt.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt.
3: Her bedene uygun müzik.
4: 102.1
3: Radyo Öğüt.
1: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt.
0: Radyo Öğüt.
1: Dinle. Aşk seninle. Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Radyo Öğüt.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt.
3: Her bedene uygun müzik.
4: 102.1
3: Radyo Öğüt.
1: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt.
0: Radyo Öğüt.
1: Dinle. Aşk seninle. Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Radyo Öğüt.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt.
3: Her bedene uygun müzik.
4: 102.1
3: Radyo Öğüt.
1: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt.
0: Radyo Öğüt.
1: Dinle. Aşk seninle. Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Radyo Öğüt.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt.
3: Her bedene uygun müzik.
4: 102.1
3: Radyo Öğüt.
1: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt.
0: Radyo Öğüt.
1: Dinle. Aşk seninle. Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Radyo Öğüt.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Radyo Öğüt.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en

0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
2: Her bedene uygun müzik.
3: 102.1
2: Radyo Öğüt. Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
2: Dinle. Aşk seninle. Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
2: Her bedene uygun müzik.
3: 102.1
2: Radyo Öğüt. Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
2: Dinle. Aşk seninle. Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
2: Her bedene uygun müzik.
3: 102.1
2: Radyo Öğüt. Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
2: Dinle. Aşk seninle. Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
2: Her bedene uygun müzik.
3: 102.1
2: Radyo Öğüt. Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
2: Dinle. Aşk seninle. Dinle. aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
2: Her bedene uygun müzik.
3: 102.1
2: Radyo Öğüt. Dinle aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
2: Dinle aşk seninle. Dinle aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
2: Her bedene uygun müzik.
3: 102.1
2: Radyo Öğüt. Dinle aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
2: Dinle aşk seninle. Dinle aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
2: Her bedene uygun müzik.
3: 102.1
2: Radyo Öğüt. Dinle aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
2: Dinle aşk seninle. Dinle aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
2: Her bedene uygun müzik.
4: Müzik
3: 102.1
4: Radyo Öğüt.
2: Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
2: Dinle, aşk seninle. Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
4: Her bedene uygun müzik.
3: 102.1
4: Radyo Öğüt.
2: Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
2: Dinle, aşk seninle. Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
4: Her bedene uygun müzik.
3: 102.1
4: Radyo Öğüt.
2: Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
2: Dinle, aşk seninle. Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
4: Her bedene uygun müzik.
3: 102.1
4: Radyo Öğüt.
2: Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
2: Dinle, aşk seninle. Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
4: Her bedene uygun müzik.
3: 102.1
4: Radyo Öğüt.
2: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
2: Dinle. Aşk seninle. Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
4: Her bedene uygun müzik.
3: 102.1
4: Radyo Öğüt.
2: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
2: Dinle. Aşk seninle. Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
4: Her bedene uygun müzik.
3: 102.1
4: Radyo Öğüt.
2: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
2: Dinle. Aşk seninle. Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
4: Her bedene uygun müzik.
3: 102.1
4: Radyo Öğüt.
2: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
2: Dinle, aşk seninle. Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
4: Her bedene uygun müzik.
3: 102.1
4: Radyo Öğüt.
2: Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
2: Dinle, aşk seninle. Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
4: Her bedene uygun müzik.
3: 102.1
4: Radyo Öğüt.
2: Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
2: Dinle, aşk seninle. Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
4: Her bedene uygun müzik.
3: 102.1
4: Radyo Öğüt.
2: Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
2: Dinle, aşk seninle. Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle, aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
4: Her bedene uygun müzik.
3: 102.1
4: Radyo Öğüt.
2: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
2: Dinle. Aşk seninle. Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
4: Her bedene uygun müzik.
3: 102.1
4: Radyo Öğüt.
2: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
2: Dinle. Aşk seninle. Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Dinle. Aşk seninle.
0: Radyo Öğüt.

0: dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
0: Dinle. Aşk seninle. Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt.
3: Her bedene uygun müzik.
4: 102.1
3: Radyo Öğüt.
0: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
0: Dinle. Aşk seninle. Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt.
3: Her bedene uygun müzik.
4: 102.1
3: Radyo Öğüt.
0: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
0: Dinle. Aşk seninle. Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt.
3: Her bedene uygun müzik.
4: 102.1
3: Radyo Öğüt.
0: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
0: Dinle. Aşk seninle. Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt.
3: Her bedene uygun müzik.
4: 102.1
3: Radyo Öğüt.
0: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
0: Dinle. Aşk seninle. Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt.
3: Her bedene uygun müzik.
4: 102.1
3: Radyo Öğüt.
0: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt.
0: Dinle. Aşk seninle. Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Radyo Öğüt.
1: Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
0: Dinle. Aşk seninle.
2: Radyo.

üzülme gözyaşlarıma. Olanlar oldu artık, ne diyelim. Haydi gel, son defa sarıl boynuma. Bir güle güle de bana, öyle gideyim. Kader işte, ne diyelim. Kader işte.

yoruyor. Sensizlik yoruyor. Aşk ağlıyor. Başka ten

hiç adil olmasa da hayatı affetmeyi öğrendim. Kırdığımda her ne kadar karşımdakini kırmamaya değse de önemli değil demeyi öğrendim. Birini ne kadar düşünürsem düşüneyim, ne kadar seversem seveyim, yine de arkasından bakmadan gidebileceğini öğrendim. Değer sanmıştım ama değmezmiş, ben bunu da öğrendim. İnsana sevdalı, cana etkinim. Hayat beni yordu, ondan bitkinim. Bak felekle aram yok, zaten küskünüm. Şanssızlık peşimde, hak etmedim ki. Hak etmedim ki. Hak etmedim ki.

senden sonrası çok kan kaybediyor gönül yarası. Her gece artıyor aşk sancıları. Aşkı harcıyoruz, farkında mısın?

bu sana haykırışımdır. Git dersen emirdir, bu da aşka saygı.

Alacak mı, verecek mi kardeş bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah, zoruna mı gitti kardeş, zoruna?

0: harcayamam. Vurmayı
1: her zaman kader utansın derler. Oysa ki utanması gereken o kadar çok insan var ki bu dünyada. Kararım kesindir. Savaşırken yanımda olmayanı zaferime ortak etmem. Etmem.
0: Harcayamam.

aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun.

Ben ne günler gördüm, ben ne günler. Derdimi söylesem, kimler, kimler dinler? Halimi görseler, dağ taş inler. Ben ne günler gördüm, ben ne

her gün acı tatlı. Söyleyene alıştım. Gücüm yetmez dağ başında kalırsam, Ferhat gibi kayaları delersem, Kerem olur aşklarına yanarsam, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım.

0: Radyo Öğüt.
1: Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak.